0: tekrar güzel başla.
1: Gel.
0: Ne bana? Ne oluyor?
1: Gabriel.
0: 8 Nora X-ray Zebra 41 Mike 2.